Shamliyal hengkeli ya bügülü şeydi imbi na, şizi çoğunkere geçon zon gözey çoğbe çatı nambi, gibi kimsi şibi tiyin. Lüşeydi çıktan dağınıgı mançunin tarva şişi şa. Geçon zon gözey çoğbe lüşe çöptonki çoğşı tübe nambi tonne, çoğge denbe mige kim çançı mü bankanne, domcör ngatan gibi çoğgu sabi kimsi ne, zıcu tünce denbe miri ngı çoğgi zumdan tü, tanda digi denbe çoğar canbi mündün sabı çönbar çeşi şa.